0: Telefon etrafın.
1: Dr. Anto Edipo.
2: Dr. Oğlu Esu.
3: Chris Ramon.
2: Emeritus.
3: Professor
2: Emma Esu.
1: Dr. Vivian Mesembe. Don Clem Zanamet.
3: Professor Yungu Banyo.
4: Mr. Alex Kiki ile başlayalım.
5: İlk eski için bir kanalı.
1: Unikal 103.5 FM. The best anyway.
6: Keep listening to the programs. You get the best education, entertainment.